hadi bu mara rahmet de gül. Nakhtana gel yap. Var zikam burmun gelden gel. Gelden gelmek. Herif la. Lan karala.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Sen uyanıp bak yerden bayık da talacı malik, pali malik sen. Yine kom bayım mi da kızıp bodamı canıyım dal, nil alacı malik sen.

0: Sevimli Fırat.
1: Sen misin? Sen.
0: Bu ne ucunların bu? Alberk. Yine bir halde konuya ben tutturayım.